0: saklar.
1: Allahu Ekber.
0: Allahu Ekber.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.